Salav Rez, Hişku Brahim Berez, Evrudi, Babet Ekediye Giring Ver Giring, Ku Yerojana Ev, Mevcud Etnaf Hemi Civakida, Evci Babet Cigare Keşani, U Mufayet Cigare Keşani, Hem de Bejin Damzanin Ka Sohbet Edayim. Medvet amaca tişte gibi deyin ku bişte te ebe ve kolinin zanisti yani ne ku ez def hud bejim ku her cigare ki 600 keristin kimyaviyeti de her hevbendi ya cigare keşan ilgeline hoşin dili çit getin. Taban kartekirin a cigare ev keristi tene keşan çinet naf khina medet çinet boriye tkhine da van boriye tanktken u divari va stirtken lev madvine egeri peydabuna cemisina khinen aba madvine calta çedvid bu dilibi çedvid bu meşki çedvid her osajid bete egeri tangbuna van damara u negeheşti نخینه بود.

0: Was? Şöbaş Tuhu. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek, güzel şarkılardan oluşturan
1: bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.
2: Bu reklam kirnen Radyo Tuhu. Peyvendiye ve jumariye biken 0705 225 47 74.